Merhaba, Wiederhan Suop. Great Minds'a hoş geldiniz. Ben Orhan Pamuk, yazar ve romancıyım. Bu filmi sizin için İstanbul'da çekiyoruz, Nişantaşı'nda. Romanlarımın pek çoğunun geçti. Hayatımın uzun bir kısmını yaşadığım bir evdeyiz şimdi, Pamuk Apartmanı'nda. Bu apartmanımda İstanbul adlı kitabımda uzun uzun bahsettim. Çocukluğum, özellikle çocukluğum burada geçti.

70 yıllık bir apartman. Bu şu anda burayı bir kütüphane ve yazıhane olarak kullanıyorum. Bazen bu apartmandan uzaklaştım. Bazen İstanbul'dan siyasi sebeplerden uzaklaştım. Ama 73 yıllık hayatımda İstanbul'dan derin bir şekilde hiçbir zaman uzaklaşmadım ve hep burada kaldım. Bazı yazarlar Nabokov, Naipaul, Conrad hayatlarında dillerini, kültürlerini hatta medeniyetlerini değiştirmişlerdir. Başka bir dilden, başka bir kültürden bakmışlardır kendilerine. Pek çok yazar doğduklarından başka şehirlerde yaşıyorlar. Ben ise bütün hayatım boyunca bu eve, bu aileye, şu filmi çektiğimiz çevreye, Nişantaşı'na bağlı kaldım. 5 yaşındayken girdiğim bu evde hala şimdi gördüğünüz gibi yazıyorum ve sizinle konuşuyorum. Batılılaşmış, orta sınıf, zengince bir aileden geliyorum. Burası babamın da benimki gibi bir kütüphanesi vardı ve kitaplara sahip olmak benim için kendi kendini eğitmek ve kendini daha olgun, daha iyi insan yapmak için kitaplar bir araç idi. Babam gençliğinde şair olmak istemişti. Fransız yazar Paul Valéry'nin kitaplarını amatörce bir coşkuyla Türkçe'ye çevirmiş. Kendisi de Paul Valéry gibi şiirler yazmıştı. Roman sanatıyla da babamın kütüphanesinde tanıştım. Şu gördüğünüz aile resimleri eve çağrılmış bir fotoğrafçının yardımıyla çekildi. Batılılaştırmış olduğuna özen gösteren oturma salonlarını, yaşadığımız yerleri batılı şekilde döşeyen bir aileden geliyorum. Dindar bir aile de değildi. Oruç tutan, dinin kurallarını yerine getiren, pek çok batı dışındaki ülkede, medeniyette olduğu gibi batılılaşma Türkiye'de yukarı sınıflardan, ülkenin iktidarını elinde tutan bürokrasiden, askerlerden, ordudan ve zenginlerden ve azınlıklardan geldi. Ailem ortalama bir Türk ailesine göre hem görece olarak elinde daha çok daha zenginceydi hem de daha batılılaşmıştı. Bu da yani modernleşmenin, batılılaşmanın yukarı sınıflarının heyecanlandığı bir konu olması, muhafazakarlığın, dine bağlılığın, geleneklere bağlılığın ise daha yoksul sınıfların belirleyen bir şey olması, Türkiye siyasetini bence son 200 yılda batılılaşmayla birlikte belirlemiştir. Kendini her fırsatta batılı olarak gören, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Kemal Atatürk'ün batılılaşma, modernleşme, laiklik ve alfabeyi değiştirmekten, rakamları değiştirmekten, takvimi değiştirmeye kadar yaptığı reformları takip etmek benim modernleşmeci, Atatürkçü, batılılaşmacı ailemin inandığı bir şeydi. Ben doğduğumda İstanbul 2,5 milyondu. Şimdi İstanbul'un nüfusu kimisi 17 milyon diyor, kimisi 18 milyon diyor. Ben 70 yılda bir şehrin 2,5 milyondan 18,5 milyona geçmesini, yani nüfusunun 16 milyon artmasını içeriden tanık oldum. Bazen şöyle düşünürüm. Çok ayrıcalıklı bir hayat yaşadım. İnsanlık tarihinde bir şehrin, mesela Paris'in 1 milyondan 15 milyona, 12 milyona, 10 milyona bir, ya da yalnız Paris değil, Pekin'in ya da New York'un çıkması 200 yıl, yüzyıllarca yıl almıştır. Ben ise bu işi kendi hayatımda, kendi gözlerimle gördüm. Ve hayatımın ve bu kadar hızla büyüyen,
tahribi

olan, değişen, kimi güzelliklerini kaybeden bir şehirde içeride yaşamak, bütün bu duygular ve değişim beni belirledi. Kitaplarımın esası bu büyük değişimdir. Yaşadığım küçük, sınırlı, batılılaşmış yukarı sınıf Nişantaşı semtinin dışında İstanbul'da beni sarsan, değiştiren, heyecanlandıran şey tabii ki Boğaziçi'ne ailecek yaptığımız gezintilerdir.

bu şurada gördüğümüz arkamdaki fotoğraf bu çocukluğumdaki Boğaz gezilerinin birinde çekilmiştir. Boğaz İstanbul'u canlı tutar. Onun en büyük turistik hazinesidir ve bana kalırsa şehri şehir yapan da yer de Boğaz'dır. En kötümser zamanımda, hayattan en bıktığım, en dertli olduğum zamanlarda hayat o kadar kötü bir şey değil derim kendi kendime. Şöyle bir Boğaz'a gideyim, bir yürüyüş yapayım, her şeyi unutayım. Kafamın içi tertemiz olur o zaman. Böylelikle Osmanlı zenginleri, Osmanlı seçkinleri Boğaz kıyısında kendilerine yalılar. Venediklerin palazzolarına benzetilebilecek şahane, güzel, özel uslubu olan ve bugün Türk evi denen şeyin mimarisini belirleyen evler, saraylar, saraycıklar, Türkçesi yalılar Boğaz civarında Türklerin 19. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın ortasına kadar geliştirdikleri, sonra da modernleşme, beton apartmanlar ve yangınlarla yok ettikleri bir geçmiş vardır. Çok bağlıyımdır o geçmişe ve Boğaz'a bakınca hep eskiyi düşünürüm. Eskiden saklanması gereken şeylerin ne olduğunu kafamla araştırırım. Pozitivistik, matematik sever bir mühendisler ailesine büyüdüm ama bir şekilde okulda ve evde benim resme yeteneğim olduğu keşfedildi. Hem okuldaki resim, ilkokuldaki resim öğretmenim, ortaokuldaki resim öğretmenim, hem de ailedekiler bu yeteneğimi, bu benim büyük talihimdir, yeteneğime saygı duydular, bana resim malzemeleri, kağıtlar, kalemler aldılar. Ve ben sokaklara çıkıp 13 yaşıyla 23 yaş arasında 10 yıl İstanbul sokaklarına çıkıp resimler yaptım ya da pencereden gözüktüğü kadarıyla Boğaz resimleri yaptım. Burada 16, 17, 18 yaşındaki odam gözüküyor. Yaptığım resimleri odama, duvarlara asar. Ve ileride ressam olacağımı, İstanbul ressamı olacağımı hayal ederdim. İstanbul fotoğraflarını Fransız post-empresyonist Pissarro ya da Utrillo gibi ressamların etkisiyle yapardım. Bu ressamlar gibi bazen İstanbul sokaklarına çıkar, fotoğraflar çekerdim 15 yaşında, 16 yaşında. Burada gördüğünüz karlı İstanbul fotoğrafı, Cihangir'in arka bugün kısmen yaşamakta olduğum Cihangir'in arka fotoğrafları, bu siyah fotoğrafları, onlara bakıp resimler yapmak için çektim. Şehir sokaklarında gezmek bana şehrin yoksulluğunu, uzak mahalleleri ve şehirde modernleşmenin çirkinliği arkasında dikkat edebileceğim bir başka güzellik olduğunu keşfetti. Bir tane ahşap, eski, dökülmekte olan eski ev, onun yanında iki katlı, üç katlı, o da pek yeni gözükmeyen, dökülmekte olan beton ev ve parke taşı kaplı, çamurlu ya da karlı sokaklar. Bunlar benim çocukluğumun görüntüleri ve bu fotoğrafları çekerken hep eve gidip biraz sonra bunlara bakarak resim yapacağımı hayal ederdim. Yıllar sonra İstanbul Hatıralar ve Şehir adlı kitabımı yazarken 14 ile 24 yaşları arasında şehir sokaklarında gezer, fotoğraf çekerken, resim yaparken yaptığım eserlerin, resimlerin

Fotoğrafların uyandırdığı duyguyu araştırmak istedim. Bu duygu aslında şehrin içinde bulunduğu bir felsefi, estetik bir ruh halinin de temsil edecekti. Bana kalırsa İstanbul, benim çocukluğumun İstanbul'u ve özellikle o İstanbul'un siyah beyaz fotoğrafları hüzün duygusu uyandırdı bende. Bunu ayrıntılı bir şekilde İstanbul Hatıralar ve Şehir adlı kitabımda inceledim. Fotoğraflarla, resimlerle ifade etmeye çalıştığım hüzün duygusu, belki de Batılıların melankoli dediği duygu, pek çok nedenden ben İstanbul'da bunu hissederdim. Bunları saymak istiyorum. Şehri belirleyen temel unsurlardır bunlar. Bir, yaşadığım şehirde batmış, yıkılmış, kaybolup gitmiş bir imparatorluğun eski duvarları, eski camileri, köprüleri hala etraftaydı ve bunlar yıkıntı halindeydi. Benim çocukluğumun yıkıntılar içindeki İstanbul'u da bende aynı duyguyu uyandırırdı. Şehrin bende ve İstanbul'da yaşayanlarda uyandırdığı melankoli ya da Türk hüznünün bir başka nedeni yoksulluktu elbette. İstanbul 16. yüzyılda yani 1550'lerde Avrupa'nın en zengin şehriydi. Benim çocukluğumda ise Avrupa'nın en fakir şehirlerinden biri olmuştu. Flaubert 200 yıl evvel İstanbul'a geldiğinde burası İstanbul'un belki de ileride 100 yıl sonra dünyanın baş şehri olacağını hayal etmişti. Tam tersi bir oldu bunun. İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılarak çökmesinden sonra fakirleşti ve taşralaştı. Çocukluğumu taşralı, yoksul, batının kenarında ama kimsenin dikkat etmediği, hiçbir turistin gelmediği siyah beyaz ve hüzünlü, kederli, acılı bir şehirde yaşadığımı hep hissettim. Bu şehrin de batılılaşmış, Batı medeniyetinin romanlarını, sanatını takip etmek isteyen kişiye verdiği bir yalnızlık duygusu da vardı. Gençliğim, çocukluğumun sonuna doğru kendimi bir entelektüel kitaplar yazmak, resimler yapmak isteyen birisi olarak görmeye başladığımda yoğun bir yalnızlık yaşadım bu yoksul, melankolik ve kederli şehirde. Çocukluğumun İstanbul'unda tramvaylarla gezerdik. Şimdi bu tramvaylar Beyoğlu'ndaki kısa, nostaljik, turistik bir tramvay dışında yok oldu. Bir ölçüde özlüyorum. Çünkü modernleşmeyi pek çok İstanbullu gibi bir çirkinleşme olarak yaşadım. Ama bana sık sık soruyorlar, siz nostaljik bir yazar mısınız diye. Hayır, İstanbul'un geçmişini özlemiyorum. Geçmişinin verdiği duyguyu özlüyorum.

şehrin eski görüntüleri bende nostalji duygusuyla birlikte eski hatıralarımı canlandırdı. Onlar hakkında yazı yazdığım için de benim için önemlidir. Bazı yerlerde şehrin demografisi, yaşayan insanları, hayatı değişmemiş, hiç değişmemiş gibi gelir bana. Özellikle Boğaz'a gittiğim zamanlar, Boğaz kıyısında, Bebek kıyısında eskiden çocukluğumda balıkçılar ağlarını tamir ederlerdi. Ya da bugün hala her gün geçtiğim Taksim Meydanı bundan 60 yıl önce şimdi şu gördüğümüz gibiydi. Bu görüntülere bakmak beni her zaman heyecanlandırır. Bir anlamda geçmiş görüntülerine bağlı olan bir yazarım.

Öte yandan da bütün bu görüntülerin, bütün bu hayatın içeriden nasıl değiştiğini gördüm ve bu değişim de bana içeriden hepsine tanık olduğum için büyük bir sorumluluk veriyor. Evet, bir İstanbul yazarıyım. Bu şehir beni belirledi. Bu şehrin gelişimini yoksul bir kentten, yıkıldağılan bir imparatorluktan şimdi 18 milyonluk kozmopolit bir şehre dönüşümüne tanık oldum ve bütün eserim, kitaplarım, yaptığım müzeler, filmler, bütün bu gördüğüm, tanık olduğum şeyi modernleşmeyle gelenek, İslam ile Avrupa arasındaki bu gerginliği nakletmeye, hikayeleştirmeye, anlaşır kılmaya yöneliktir. Bütün hayatımı, bütün eserlerimi aslında bu bağlamda İstanbul belirledi.

Merhaba, Vidahan Suop, Great Minds'a hoş geldiniz. Ben Orhan Pamuk, yazar ve romancıyım. Ama aslında bundan önce...

vermeden beni bütün sınıfı eleştirdi. Çünkü mesela bir ağaç resmi yapıyorsam üstüne ağaç diye yazar, dalların üzerine dal, meyvelerin üzerine portakal. İki kişinin resmini yapıyorsa tıpkı bir çocuk gibi üzerine anne baba diye yazardım. İçimde yaptığım bir resmin üzerine yazı yazma isteği içimden hiçbir zaman eksik olmadı. Birden hala içimden geliveren bir şeydir. Ama özellikle 20 ile 40 yaşlı arasında içimdeki ressamı bilinçli bir şekilde öldürdüm. İçimden gelen resim yapma isteğini bastırdım. Evet, toplumsal olarak ileride Picasso gibi meşhur bir ressam olma azminden, hırsından vazgeçmiştim. Romancı olacaktım ama ben gizli gizli resim yapmaya devam ettim. Bunları cebimde taşıdığım küçük defterlere yapıyordum. Yıllarca küçük defterlere kimseye göstermedim ya da karıma ya da birkaç arkadaşıma gösterdiğim resimler yaptım. En sonunda bunları 5 sene evvel uzak bu yaptığım resimlerden ve yazılardan ya da daha doğrusu yazılı resimli sayfalardan bir kitap yaptım. Buna resimli güncelerden, hatıra defterlerinden seçmeler de değil diyebiliriz. Uzak dağlar ve hatıralar benim gizli bir ressam olduğumu, ressamlığımın gizli yanının ilk defa ortaya çıktığı bir kitaptır.

Bir resim yaptıktan sonra üstüne, yanına, çevresine yazı yazmak ya da resim ile yazıyı tıpkı İngiliz ressam, şair William Blake gibi aynı sathın, aynı kağıdın, aynı tuvalin, çerçevenin bir parçası olarak görmek benim çok iddialı, hırslı olduğum bir şeydir. Ya da içimden öyle gelir. Bir resim sanki yazısız olmazmış gibi bana gelir. Ya da yazılar kendiliğinden resim ima eder diye düşünürüm. Oradaki roman kuramım da şudur. Aslında romancılar bir roman yazarken önce gözlerinin önünde, hayal güçlerinde bir resim belirir. Sonra romancı gözünün önünde beliren sahneyi, artık aşk sahnesi mi, iki kişi sokakta yürüyor mu, kavga mı ediyor, kafalarına bir şey mi düşüyor, herhangi bir roman sahnesini bana kalırsa romancılar önce kafalarında resim olarak kurarlar, sonra kafalarındaki resmi bir metne çevirirler, yani resmi kelimelerle ifade ederler. Romancıların kafalarındaki kelimelerle ifade ettikleri resmi, yani yazdıklarını okurlar ve okurlar da bu sefer yazarın kafasındaki o ilk resmin ne olduğunu kurmaya çalışırlar. Aslında şunu düşünebiliriz. Romancılık resimle iletişimdir. Ama iletişimi yapabilmek için kafamızdaki ya da okurun kafasında canlandırmasını istediğimiz resmi kelimelere geçiririz. Bu yüzden kendimi ben başka yazarlara göre daha görsel bir romancı olarak görürüm ve hikayelerimi anlatırken hep çevreyi, renkleri, eşyaları anlatırım. Kitaplarımın üçünün adında Beyaz Kale, Kırmızı Saçlı Kadın, renk adları olması da bir tesadüf değildir. Çünkü kelime dünyasına, edebi dünyayı hep resimlerle ifade etmeye çalışırım ya da kafamdaki resme hep metinler gelir. Bence Batılıların illüstratif, yani bir metni süsleyen, ortaya çıkarmayan resim yoktur. Bütün resim sanatı hikayeye dayanır. Zaten İslam resmi de geleneksel eski hikayelerin resimlendirilmesiyle çıkmıştır ortaya. Ya da padişahların tarihlerinin resimlendirilmesiyle. Daha sonra resim aşkımla, yazı aşkımı, resim tutkumla, ki ben resmi olan, uzun bir süre resmi olan yeteneğimin, yazıyor olan yeteneğimden daha çok olduğuna inandım.

40 yaşında artık Türkiye'de tanınan, dünyada da biraz ünü olan bir yazardım ve en sonunda ressamlar hakkında gençliğimde kalmış resim yapma zevkim hakkında bir kitap yazmaya karar verdim. En iyisi bu kitabı tarihi yapmaktı. Çünkü modern Türk resmi Batı resminden çok fazla etkilenmişti ve ben etkinin konu olmadığı ressamların bir sürekli bir gelenek içerisinde eski hikayeleri resimledikleri bir kitap yazmak istiyordum. Yani benim adım Kırmızı adlı romanım hem benim resim yapma ve ressamın psikolojisi gibi bildiğimi düşündüğüm konularla hem de geleneksel, tasavvufi, İslam, klasik İslam hikayeleriyle ilgilidir. Batı resmiyle kıyasladığımız zaman İslam resmi, Batı resmi bir saraysa İslam resmi küçücük bir odadır. Bu odada klasik tasavvufi mesnevilerin, hikayelerin resimleri yer alır yalnızca. Çünkü unutmayalım İslam'da resim yasaktır. Benim adımı kırmızıyı yazmaya karar verince bu klasik İslam tasavvufi hikayelerini meselleri yeniden kendi anlayışımla yazmak, bütün İslam resmi sınırlı sayıda hikayenin, sınırlı sayıda sahnesinin yeniden resmedilmesine dayanır. Mesela 12. yüzyıl yazarı Nizami'nin Hüsrev ile Şirin Mesnevisi'nde Hüsrev'in Şirin'in köşküne gelmesi, Şirin'in penceresinin altında durması ve onunla bugünkü modern deyişle romantik bir diyaloğa girmesi önemli bir sahnedir. Bu sahnenin çeşitli ressamlar tarafından, çeşitli kitaplar için, çeşitli yüzyıllarda yapılmış resimleri vardı. Bu resim Benim Adım Kırmızı adlı romanımı yazarken bu sahnelerin hepsini tek tek ele aldım ve yeniden yazdım. Benim Adım Kırmızı da buna benzer bir sahneyle açılır. Yani atın üzerindeki esas kahraman Kara, aşık olduğu Şeküre adlı kahramanı romanın başında, evet tıpkı Hüsrev ile Şirin'de olduğu gibi Benim Adım Kırmızı'da da baş kahraman aşık olduğu kadının köşkünün altına ya da evinin altına alır ve üst katta kadınla göz göze gelir.

Ama benim adım kırmızı, Hüsrev ile Şirin'in tekrarı ya da herhangi bir şey değildir. Yalnızca o sahneyi aldım ve sonra onu başka sahnelerle ya da kendi icat ettiğim hayali sahnelerle birleştirdim. Benim Adım Kırmızı adlı romanımın arkasında İslam resimleri vardır ama ben bu resimleri tıpkı bir oyun kağıdında olduğu gibi karıştırdım, yeni bir şekle, yeni bir sıraya soktum ve o yeni sırada ortaya çıkan hikayeyi kendime göre değiştirerek kendi hayatımdan, kendi resim aşkımdan, kendi ressam olarak resim yaparken hissettiğim psikolojik duygularla birleştirerek yeni bir bütün oluşturdum. Kitap şu anda belki de benim hem Türkiye'de hem dünyada en çok sevilen kitabım. Bunun nedeninin eski klasik İslami hikayeleri modern bir anlayışla ele almam ve unutulmuş resim sanatının güzelliklerine kalben bağlı olmam diye açıklıyorum. Felsefi bir metin olmakla birlikte aynı zamanda bir cinayet hikayesidir de. Olaylar bir kahramanın, bir ressamın, bir kitap patronunun öldürülmesiyle başlar. Burada da örneğim gene Hüsrev ile Şirin'de Şuriye'nin amcasını bıçaklayarak kıskançlıkla öldürmesidir.

Kırmızı kırmızının çeşitli dillerdeki kapaklarına konmasını ben istedim. Romanda birinci tekil şahısla konuşan kahraman ölür ama sesi kızılmaz. Öldükten sonra yedi kat göğde gördüğü renkler, yaşadığı şiddet, yaşadığı mutluluk, hiçbir zaman görmeyeceği kimselerle karşılaşması. Yani aslında yalnızca İslam mitolojisi değil, benim hayal gücümle de ve benim hayalimdeki renklerle de karışarak yazdım bu kitabı. Hem geleneksel hikayelere dikkat ettim, hem o geleneksel hikayeleri resmeden nakkaşların zevklerine ve renklerini takip etmeye çalıştım. Hem de kendi gerçeküstücü hayal gücümü bu klasik durumlarla birleştirmeye çalıştım. Bu romanı yazmak için yüzlerce, binlerce minyatürün reprodüksiyonuna bakarken hep atlarla karşılaştım. Bu bir tesadüf değildi. Türkler atları seven, atlar üzerinde ülkeler fetheden ve atlara yakın olan bir millettir. Bu kadar çok at resmi yapılıyor. Bu atları, at resimlerini gerçek atlara bakarak mı yapıyorlar ressamlar atölyelerinde, evlerinde dizleri üzerine oturmuş resim yaparlarken, yoksa kafadan mı yapıyorlar? Ne yazık ki kafadan yapıyorlar. Ne yazık ki demem bir ön yargı belirtiyor. Belki de ne yazık ki değil. Çünkü onlar doğadaki atın resmini değil, hayallerindeki platonik atın resmini yapıyor ki benim adım Kırmızı'nın temel konusu da budur. Yani resme bakarak resim yapmak. Bu yavaş yavaş resmin, tekrarlanan resmi saflaştırır, güzelleştirir. İslam resminde ya da batı dışı resimde dünyanın tek bir kişinin gözünden gözükmesi değil, genelliği, platonik görünüşü önemlidir. Benim adım Kırmızı adlı romanımın kalbinde portre yapmak, bir kişinin resmini tıpkı pasaport fotoğrafı gibi net ve doğru olarak temsil etme problemi yatar. Osmanlı padişahları kendi minyatürcülerinin bunu yapamadıklarını biliyorlardı. Burada solda İngiliz ressam Holbein'in yaptığı bir kral portresini görüyoruz. King Henry'yi görüyoruz. Sağda ise bir Osmanlı nakkaşının yaptığı 4. Murat'ın resmini görüyoruz. Arada gölge, perspektif ve diğer batı teknikleri iki sanat arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor. Kitabımdaki kahramanları harekete geçiren şey bu eksiklik. Bu eksikliğe karşı teknik gelişme ve teknik gelişmenin ise bir tabu olması. Çünkü İslam'da portre resmi özellikle yasak ve dine karşı bir şeydi. Benim adım Kırmızı, Doğu ve Batı ya da İslam ve Rönesans sonrası Avrupa resminin ima ettiği dünyayı karşılaştıran İkinci Mehmet, İstanbul'u fetheden Osmanlı padişahı hayatının sonuna doğru kendi portresini yaptırmak istedi. Çünkü Türk nakkaşlarınca yapılan resimlerin beceriksizce olduğunu, kendisine benzemediğini görüyordu. Parası da vardı ve Venedik Doç'una bana iyi bir ressam yollayın diye mektup yazdı. Ve Venedik'in en meşhur, en pahalı ressamı Bellini İstanbul'a yolladı. İstanbul'a yollanan Bellini'nin yaptığı Fatih Sultan Mehmet portresi bugün Türkiye'de paraların üzerinde çok meşhur. Bu resim bugün Londra'da Ulusal Portre Galerisi'ndedir. Bellini İstanbul'a gelince bir de şu arkamdaki resmi yaptı. Bu resim şimdi Boston'da Isabel Stewart Gardner Müzesi'ndedir. ...1570'lerin sonunda bir Osmanlı nakkaşının nasıl dizlerin üzerine oturduğunu, nasıl bir elbise giydiğini, nasıl dikkatle yazdığını ya da resim yaptığını görebiliyoruz.

Bu resim benim için çok önemlidir çünkü bütün bir alemi ancak belliğinin bu resmi sayesinde hatırlayabiliyoruz, nasıl olduğunu düşünebiliyoruz. Buradaki çelişki, paradoks şudur. Osmanlılar için belliğini gibi tek tek ressamların uslubu değil, atölyenin hep birlikte bir kitap için birlikte çalışan insanların uslubu önemliydi. Bunun için Osmanlı ressamları, nakkaşları resimlerin altına imza koymazlardı. Kimi ağaçları yapar, kimi suratı yapar, kimi elleri yapar, kimi de manzarayı yapardı. Batılı ressam belliğini ise bir hamlede hepsini yapıyordu. Doğu ve Batı resminin ve bu resimlerin ima ettiği metafizik, felsefe, dünya görüşünün karşılaştırılması hayatımın 6 yılını verdiğim Benim Adı Kırmızı adlı romanının konusudur.